bana a farafani loto gubunu metel ocha joglo towa kidigo loto ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigo loto bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganugo loto alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani.